Yok şebep tit. O garo yok disu gade tit. Unani ikana kad. Amar kad. Sake kad etin diyek. On ugunuk duasay barokan disu gade inyok. Bet tunati day. On baruk on odayı sur bayatin diyek. Day kap akayatin diyek. On ugarok sakanayat. Unani nat akakap kak. Sur ebiyek. Day kap akate. Day kap akate diyetit. O garo yok. Şajeti sur tebiyek. Sur tebiya day kap tekate. Malla abturaw enenin un udayi surbayatin diyek anjatin diyek amsi arne bari nisrika madariste behenne bari warib are rishittit nat emirne bari kassa embara utuna ushani tefe ushanuk tu antaitu ekati uyay hamaduk deutiyek timebdina wayab shabatiyek diaba ko ushani mayuk kaptikati aya tona thoyak tiyet zamanek deigassametit zamanek deigassametit niadob onu daman o eve naib umbaruk umam hiyo biyaktiyo hankay tusaketindi kasto dabayok dastiniya hamsi baksa ke andi diitit dabayok kitiptit malla gat kamini saktiyo tuna arua kattikati daur kaddoktikati malla faisa kaptikati tora utu onu dhai on lama nafsi wa edne siga bin nafsi edne na tehe asiga bin nafsi edne tuna onu garoyok onu dayı tehe tona o dayı ka na da ka kabitta tona onu garo yok şebiptit hay sur tebiye ka umba tu sur tistobio umba to yar enesrika yakeno malo sana o mey sana ay sana te sur ebine it asagud asarama de katino imba teo hay ribbit niye na tu hay danniye na tu dis akay onu dayı ka na da ka kabitta tendiya umikirib danni aya o garo yo na tisistio ben odor tona hay yakini lehit lehit bitkayt. Oda yisura amiyat, bereti amiyat, taru daikab aka amiyat. İthay ate sur ebi sakanayini, agriyini, oda yiratini, un vara vere sur ebi. Mallab tuna turaw un uday al-israr edne tuna. Henin al-israr edne umbaro tona saka amiyadib umbaruk day akra gurumayit. Hoy ribiti toy akit akra ta ati shagamtiyob. Tut tona lehit lehit bitkayt. Umbaruk umbato nad akakav kitta ako faistini aya sur tistobi aya tora utu henin neyadet un uday ugaro yuda ehta girne tuna umbatu dayit. Aravek kishi bivaya dim aravek kithaget aya un ugaro yok umbaruk tishabubu tora uwa tumayukati uwa un ugaro yok harri uwa. Ugaro yok harri uob ugaro yok marri aya gwado gehene tuna umbato kan aya. Tikteni ayet tuttuğuna, gadok tehet tuğuna tikteni yok. Farri aya, suki farri ayet, umba to lehit lehit bitkayt. Gadek kwasi surayı tebiyek, udayi kanada ka kafkitta ako, udayi dabayi datniye. Yarekti madaris teb, agar isteyen op, on ba enjin, sur ba iban, daayi ba iktan tednek, on odor kirafi eneb, agar yana dina, daayi mallab, tora utu, ton şibibna, beş şibibna, daayi bana, fagara bana, ditit, tena tiwa wintua, tena tidaayi tuwa, hoi dannane ob, ben odor, or leit leit bitkayt, udhai dabay dayini, surkinamini, surkinab ikati, udhai dabay dayini, bettu nati da, inhenin, imbare kassetu da hadidnay, onu garo yokuwa, tshaksiyay tokna uwa, ba isikirna, wawinka ba iktan, ben batiyo da, neya dok. Ondab unhenin, udhayunay, umbarak, ettona tunisariwe tokna kanna, onu udhayi, shibo ba yadnek, Oday suri daya tindiyek, natkan tindiyek, umbaruk, ugaroyok şibbit, ugaroyok gud, dayine tavayetit, visirar ve yednet tona ve tona akra gurumay sametit, umbato faysi andi, faysani, faysi andi, nat akka kapka keditit ka, suroy tebiyek, tekani aya, nat hoy marri aya, yarekna are, istiglali ayednet tona, henil nisariwet, tona, on or, yakini ob, umbaruk, Naat akka kapkitta aya, ugaroyuk uknauk faiz aya, faiztini aya, surbay aya, tindiyob, or uknay, imbata ithamin, or yib, tittan imbata ithaminob, lehit lehit bitkayt, or ugaroyo itfayik, barek itfayik ukna, odhay suri dayini, suri dayiniyob, un odhay suri daba daayibu, tona udhay kassa eharunet, tona unajahu, unajahinin neharuwe, un udhay tmadrasatib. Anjiniyet areni, turavti, budhavun anjiniyet areni, on sur ibinet areni, bet tunati da
enhenin embal ibne adokna dai tha atib shallada tena are gal diaba ko arwato khangila teshti go samisok tishbo bedi etetlis tilal bitfati ke gindi tilal futuk dai bu tilal fantikob baruk surtebia surtebiob leit leit vitkai ugaroyokwa arawyogda naddatni ugrawi dhayun are are samnane na henen tona thoa didnane to tim saune tu otona on udhai sur dabab sur daya yadnek udhai dabai daya tindiek otona kana tindiek dai bhoya ka tindiek riviti thoi akteni aya ugaroyok tit dur are uatena ti dai ton ugaroyok shambi vaya udhai kana taka ka bitai tona tikteni aya betuna ti dai on udhai ugaroyo shibti ugaroyo da gari pare thantai dai tu ushana dai bu betuna ti da enenen dai na nisari okna dai na shalla timirna to nati be nati embare kasetu deine ade embare tokna shabu ibn sari okna radio samar tushbona salamini okna ene wo varine wo ene nistera okna ne